0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa, numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

ülkeden ziyade Türkiye'nin efendim bu listedeki bulunmuş olduğu sıra çok konuşuluyor. 5000 turistle yapılan anket sonucunda dünyada en kibar sürücülere sahip ülkeler sıralaması ortaya çıktı demiş. Acaba turistler sorulara doğru cevap vermemiş olabilirler mi? Mesela soruyu yanlış anlamış olabilirler mi? Veya hadi bakalım arkadaş şöyle güzel cevap verelim de başımıza bela almayalım burada falan diye. Öyle bir şey olmuş olabilir mi bilmiyorum. Neden böyle bir kaygım var? Çünkü efendim Türkiye sıralamada 3. sırada. Trafikteki en kibar ülkeler sıralamasında Türkiye 3. sırada. Tekrar söylüyorum. Trafikteki en kibar ülkeler sıralamasında Türkiye 3. sırada. Oğlum kime sordunuz bu soruları? Trafikte en kibar ülke hangisi diye hiç düşündünüz mü denmiş. Bak ben mesela evet bunu düşünmedim ama yani düşünebilirim. Fakat bizim mesela hep hatta yayınlarda da söylüyoruz. Trafiğe çıkarken bize bir şey oluyor diye. Yani o araca bindiğimiz zaman sürücü koltuğuna oturduğumuzda, anahtarı çalıştırdığımızda, marşa bastığımızda. Gerçi artık marş demek de çok doğru değil yani çünkü elektrikli araçlarda aynısı oluyor. Hani acaba o motor sesi mi bizi tetikliyor diyeceğim ama elektrikli araç sürücülerinde de var. Biz bir canavarlaşıyoruz. Böyle evden çıkıp arabamızla bir yere gideceğimiz zaman helalleşiyoruz evdekilerle. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Allah göstermesin tabii. Hani bu mevzu kazadan dolayı değil, yolda bir şey olursa diye. Bir kavgadır efendime söyleyeyim. Çünkü her an kavga etmeye hazırız. Otomobilde kullanırken ne oluyorsa bir şey oluyor işte orada. Bir değişme oluyor, bir değişime giriyoruz. En kibar insan bile sürücü koltuğuna oturduğunda bir canavarlaşıyor. Hayır sen hatalı, bir de hatayı mesela kabul etmiyoruz. Hep şey, biz en iyiyiz. Bizim dışımızdaki bütün şoförler berbat, acemi. Biz ehliyeti kurslardan aldık ama bizim dışımızdaki herkes bakkaldan. Discovercars.com tarafından yapılan yeni bir ankette en kibar sürücülere sahip ülkeler sıralamasını oluşturmak için yaklaşık 5000 turist sürücüden alınan müşteri verileri kullanıldı. Turistlerin dünyanın dört bir yanındaki sürücülerin nezaketini birden 10'a kadar nasıl değerlendirdiklerini görmek için kendi müşterilerine anket yaptı. Yalnızca yabancı turistlerden gelen puanlar sayıldı ve yalnızca 50 veya daha fazla puan alan ülkeler araştırmaya dahil edildi denmiş. Elde edilen bulgulara göre trafikte kibarlık yarışının galipleri belli olduğu işte demiş dünyanın en kibar sürücülerine sahip ilk 15 ülkesi. İlk sırada Kıbrıs yer alıyor efendim. İkinci sırada Yeni Zelanda. Dünyanın bak en kibar sürücüleri Kıbrıs'ta. İkinci sırada Yeni Zelanda var ve üçüncü sırada Türkiye. Oğlum emin misiniz bak? Acaba tehdit falan etmiş olmayalım? Bak o sıralamayı yazmazsan inerim arabadan alırım levyeyi. Oğlum getirtme beni oraya. Dördüncü sırada Avustralya. 5 Portekiz. 6 Almanya. 7. sırada İspanya Kanarya Adaları. 8 İspanya Anakara. İspanya'nın kibar anladığımız kadarıyla. Sonra Polonya 9. Mauritius 10. İtalya efendim 11. İtalya'nın Anakara demiş. Fas 12, Fransa 13, Birleşik Arap Emirlikleri 14, İtalya, Sicilya 15, bir dakika, yo 14, İtalya 14, karıştırdık sıramayı, Amerika 15'in sırada. Yo 15'den, buna 16 yapmışız aslında, İtalya 15, Amerika 16'ın sırada. Yani en 15 ülkesi demiştim, 16 tane var sıralamada. Yani ben şaşıyorum. Bak geçtiğimiz günlerde başka bir anket yapıldı biliyorsunuz. Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu. Biz ikinci olduk diye olay çıkardık. Yani nasıl biz ikinci oluruz arkadaş? Bizim birinci olmamız lazım mı diye. Düşün dünyanın en sinirli ülkesiyiz ama diğer taraftan trafikte de en kibarız. Yersen tabii. Ya bunlar trafiğin pek olmadığı saatlerde bunu yaptılar. Çünkü diğer taraftan trafikte ben hakikaten samimi söylüyorum. Kibar olduğumuzu hiç düşünmüyorum. Trafikte hatta kibar olduğumuzu bırak enteresanız yani. Hani bunu anlatacak kelimeyi bulmak bile çok kolay değil.

0: Çakmağı çaktım. Çakmağı çaktım. Sigaramı yaktım. Aklıma taktım, kurtulamazsın. Yeminim.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Aliağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Aliağa merkezde çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Reklamlar bitti.

Mustafa Sandal İhtimal Radyonuz'da. Efendim hep söylüyoruz insanoğlunda biraz da şans olacak diye. Bakınız Sivas'ta yenilemeye verilen eski koltuğun içinden bir kese altın çıktı. Ya bir de şu da var tabii, yani bir insan orada o bir kese altını nasıl unutuyor? O da ayrı bir mevzu tabii de. Bakın şehir dışından gelen bir aileden yüz değişimi için 8 yıllık bir koltuk emanet alan koltuk döşemecisi işlem sırasında sahiplerinin kayıp olarak aradığı bir kese altını buldu. Bak sahipleri mevzudan yani şey kaybettiler diye düşünüyorlar yani. Kim bilir kaç yıl önce, bak 8 yıllık dediğine göre belki 8 yıl önce, neyse artık. Bir kese altın var ve onu oraya koyuyorlar, sonra unutuyorlar ve kaybettiklerini düşünüyorlar. Ya bir kese altın nasıl unutulur arkadaş? Yanlış mıyım sevgili dinleyenler? Yani bir kese altının unutulması için insanın 85 tane daha kese altına sahip olması gerekiyor bence. İşletme sahibi altınları aileye teslim etmiş. Bir aile bak yıllar önce kaybettikleri değerli eşyalarını tesadüf eseri Sivas'ta koltuk döşemeciliği yapan bir işletme sahibinin dikkati sayesinde buldu. Burada mesela şöyle şeyler de oluyor biliyorsunuz. Hani bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sonra birileri geliyor alıyor antika diye eve götürüyor. Haydi abi bakıyor içinden altın çıkıyor. Ya da para çıkıyor mesela. Onlar da muhtemelen böyle unutmuş oluyor. Sivas'ın merkez kesiminde koltuk döşemeciliği yapan bir işletmeye şehir dışından bir aile geldi. Yüz değişimi yaptırmak isteyen aile koltuğu işletmeye emanet edip ayrıldı. Ne kendi şehirlerinde yokmuş, düşün bakışta şehir dışından. Neyse tamam, o ayrı bir detay. Koltukların döşeme işlemi gerçekleştirildiği esnada köşe kısmında kese bulan çalışanlar keseyi açtıkları esnada içerisinde altınların olduğunu fark etti. Oradan yavaştan sıvışacaksın. Sağa sola bakmadan. Aman ben de bayağı bir şey sandım arkadaş. Tabii ki hani şey değil, yine önemli ama şimdi kese mese deyince hepimiz muhtemelen böyle bir kese ve şıkır şıkır altın diye düşünmüşsünüzdür. Ben öyle düşündüm. Kese içinden 4 adet çeyrek ve 1 adet erkek çocuk künyesi çıktı. Ah, bütün hayalleri yıktın bizim şimdi. Durum hemen koltuk sahibine bildirilmiş. Kese içinden çıkan altınlar arasındaki künyenin ise dede yadigarı olduğu öğrenildi. Evet, bu daha değerli diğerlerinden demek ki. Altınları 8 yıl önce kaybettiklerini çalışanlara ileten aile duygulu ve sevinç dolu anlar yaşadı. Künyenin de hani şey manevi değeri var ha, bak şöyle bakıyorum, maddi olarak çok fazla bir şey yok onda da. Altınları koltuğun döşeme değişimi sırasında bulduklarını belirten ailesiyle birlikte koltuk döşemeciliği yapan Yakup Işık, kendi dükkanımızda çalışıyorum geçmiş zaman, tamam uzun uzun anlatmışlar. Valla yani geçmiş olsun tabii ki, hani 4 tane de olsa önemli. Ama şimdi zaten küçücük bir keseymiş. Hani kese deyince bu hep dizilerde falan görüyoruz ya. Özellikle mesela dönem dizilerinde, yani Osmanlı dizilerinde bir kase mesela altına atarlar şart diye mesela. Onun gibi bir şey bekliyorduk ama zaten bu keseye baktığımız zaman 4'ten fazla da alması pek kolay değil yani. Bunu kaybedersin, bunu kaybedebilirsin bak. Bu kadar küçük bir kese olduğu için kaybetmen mümkün. Yani koyduğun yeri unutman veya baktığı zaman gözle çarpmaması mümkün efendim. O şimdi küçük bir aralara bir yerlere de falan girmiştir. Sıvışmıştır oralara bir yerlere. Hani bulamamaları, kaybetmiş olmaları çok da şaşırtıcı bir şey değil açıkçası.

Serdar Ortaç kitapsız radyonuzda. Hanımlar beyler, namüzün ay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Ve hep söylüyoruz, dil bilgisi önemlidir, önemlidir, önemlidir diye. Ama günümüzde ne kadar bunu önemseyen var, o tartışılır. Mesela SMS'lerle kelime kısaltmaları girdi hayatımıza, biliyorsunuz. İşte SLM, NBR falan filan, bunlar girdi. İnternetle beraber tabii bunlar yoğunlaştı. Günümüzde ise hani bir cümle kurmak bu kadar mı zor? Bir cümle kurmak demeyelim, bir cümleyi yazmak. Özellikle mesela sosyal medyaya baktığımızda Facebook bu konuda en rezil durumda olan. Bakın mesela yorumlara falan bakın, böyle bir haber altındaki yorumlara veya bakın, yani göreceksiniz. Ya arkadaş, bir cümlede, bak bir cümle, yani kaç kelime olsun, 7-8 kelimeden oluşan bir cümlede bir tane doğru yazılmış kelime yok. Bak mesela bu şeyleri geçtik, bu D'ler dağlar vardır ya, D dağ ayrı yazır falan diye. O konuda da hastalık derecesinde olanlar var, takık olanlar var, o da mesela iyi bir şey değil. Tabii ki doğru kullanılması gerekiyor ama bunda böyle her şeyde mesela çok alakasız yorumlar görüyorsunuz. İşte biri yazmış, ne bileyim, şikayetçi olduğu bir şey yazmış oraya. Orada da bir hata yapmış. D ayrı yazılır. Düzeltti o. Tüm dünyayı düzeltti. Böyle şeyler, böyle tipler de var yani. Bu da iyi değil de. Ama arkadaş, az biraz da insan bir dikkat etmeli ya yazdığına. O kadar fazla önemsememeye başladı ki. Mesela Türkçe'de şey olayı var. Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Mesela nedir? Gideceğim diye yazarsın. Mesela bakkala gideceğim. Ama söylerken nedir? Bakkala gideceğim dersin. Budur yani. Okurken de bu şekilde okursun. Bakkala gideceğim. Mesela bizim radyolarda, televizyonlarda falan oluyor bazen. Spikerler o şekilde konuşuyor. Bakkala gideceğim diye. Yanlış. En basit örneği budur. Ama mesela bunları bakkala gideceğim diye de yazmazsın. Yazarken de bakkala gideceğim diye yazarsın. Ama görüyorsunuz mesela ağzımızdan ne çıkıyorsa aynı o şekilde yazıyoruz. Bir de böyle, bir de bunlar var. Ve bunlar alışkanlık haline geldiği için çok enteresan olaylar da olmuyor değil. Bakınız, birisinin gözaltına alınma hikayesi. İşte dil bilgisi nelere kadir. İstanbul'da dil bilgisi kurallarına uymayan bir şüpheli gözaltına alındı. Esenler'de yapılan denetimlerde hazırladığı sahte polis kimliğinde başkomiser yerine... Sahte kimliğe de bak yalnız, direkt başkomiser. Bari polis memuru falan yazaydın. Başkomiser yazdığı fark edilip gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İşte bak ne demiştik, başkomiser dersin, evet değil mi? Başkomiser yazılır. Başkomiser dersin, yani hani o iyi arada kaynar gider. Bu yazarken de kaynatmış mevzuyu, başkomiser diye. Geri zekalı. Başka bir şey diyemiyorum yani. 2 saattir kötü bir şey söylememeye çalışıyorum esasında ama yani. Ay ay ay ay. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tuna Köprüsü'nde yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü Mustafa Y. ehliyet, kimlikle aracın ruhsatını isteyen polislere başkomiser olduğunu belirtti. Lan ben başkomiserim, siz beni bilmiyor musunuz? Ekipler polis kimliğinde başkomiser olarak yazılması gereken rütbenin başkomiser olarak kaydedildiğini fark etti. Şüphelinin yaptığı yazım yanlışı polis tarafından yakalanmasına sebep oldu. Oh vallahi. Otomobilde 2 sahte polis kimliğiyle başkomiser rütbesi takılı yelek ele geçirildi. Baya baya bir moda girmiş bu yalnız, yani olmuş, başkomiser olmuş yani. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk eden şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin tehdit, hakaret ve kasten yaralama gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenilmiş bu arada. Bir de dil bilgisinden hiç haberi olmadığı öğrenilmiş oldu. Yani işte evet, günümüzde maalesef bak, önceden insanlar dikkat etmeye çalışırdı böyle doğru yazmaya falan. Tabii yine arada hatalar olurdu. Ama artık günümüzde hiç bak doğru yazma mevzu yok artık. Yani bu ana haberlerde bile bunları görüyoruz zaman zaman. Maalesef, yani üzülerek söylüyorum bunu ama. Maalesef böyle bir hal aldı. Şimdi bu da önemsemediği için bu arkadaşımız. Yani ufak bir dikkat sonrası yakayı ele verivermiş.

0: Mamu Radyonuzdaydı. Bakınız, kadınlar et yiyen erkekleri daha erkeksi buluyor demiş. O şeyden dolayı mı acaba? Ne, bir tane etçi vardı ya. Baya baya zengin oldu. Restoranlar zinciri falan kurdu, böyle etli tokatlıyor falan. O mesela bana esasen aşırı derecede rahatsızlık veren bir görüntü. Ki zaten muhtemelen psikologlar, psikiyatrlar da benzer bir şey düşünüyorlardır. Sağlıklı bir duruş değil o hareketler. Sağlıklı bir hareket değil yani. Şimdi şey diyebilirsiniz, lan adamı mı kıskanıyorsun? Alakası yok. O ayrı bir şey yani, kıskanmak değil ama o hareketler falan, yani tuz dökmeler, muz dökmeler falan, böyle hani etle orada sanki, hani neyse şimdi. Ve maalesef bir de çok enteresan bir şekilde hayranlık derecede bakışlara maruz kaldı ve hala kalmaya devam ediyor. Çok enteresan bir şey o yani. Bana aşırı itici gelen bir durum. Hani sevimli gelmeyen bir durum ama ona hayranlıkla vuran bakanlar falan var, o eti kesişini. Yani orada artık ne düşünüyorlarsa.
1: Oho, sevdin deme.
0: Yok, ben değil de sevenler var belli. Bak, vejeteryan erkekler et yiyen erkeklere göre daha az erkeksi ve az çekici görülüyor denmiş. Öyle mi sevgili kadınlar? Erkeklerin eti yer arkadaş. Araştırmacılarsa kişilere profilinize, bak sosyal medya profilinize, sakın vejeteryan yazmayın uyarısında bulunuyor. Yalnız kalıyorsunuz. Bu ne vejeteryan? Aman, böyle şey mi? Bak, kadınlar ya da erkekler ilk buluşmada ne fiziksel özelliklerine ne de kültürel birikimine bakıyor demiş. Yapılan araştırmadan ilginç detaylar ortaya çıktı. Özellikle et yiyen erkekler kadınlar için daha çekici hale geliyor. Peki çatal bıçak kullanacağız mı, kullanmayalım mı? Daha böyle bir ilkel mesela eti. Hani bizim Türk filmleri oluyor, böyle kopar böyle falan diye. Öyle mi yiyelim eti? Nasıl yapalım etkilemek için? Böyle mesela sol elle eti çekerek yiyorsun, sağ elle de böyle dudağını siliyorsun. Beyaz gömlek mesela giymişsin, beyaz gömleği siliyorsun. Yani daha bir komple etkileyici olsun diye. Varşova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre vejeteryan kelimesi buluşmalarda kişileri anında soğutuyor denmiş. Vejeteryan olmanın hem kadınlar hem erkekler için potansiyel eş olarak daha az çekici hale getiriyor demiş. Vejeteryan erkekler daha az erkeksi olarak görülüyor. Bak bak bak, şimdi vejeteryan olanlar tekrar oturup düşünüyorlardı, lan oğlum biz nerede hata yaptık acaba diye. Sen yine vejeteryan ol, olma demiyoruz da bunu her yerde söyleme. Bak, araştırmacılar güç ve egemenliğe dayalı geleneksel erkekliği reddeden kadınlar erkek vejeteryanları geleneksel erkekliği benimseyenlerden farklı algılayabilirler diyor. Bak, ekip çalışmada beslenme bağlamındaki farklılığın, yani et yemek veya yememek, romantik çekimi ve dolayısıyla farklı bir beslenme uygulayan kişilerle çıkma isteğini nasıl etkilediğini incelediği ifadeleri kullanmış. Katılımcılara 4 profil gösterilmiş. 18-82 yaş aralığında 404 katılımcıyla yapılan araştırmada katılımcıların partner bulmak için flört uygulamaları kullandıklarını hayal etmeleri istendi. Her kullanıcıya rastgele 4 tip profil gösterildi. Bu profiller sırasıyla etik nedenlerle vejeteryan olan bir kişi, çevresel nedenlerle vejeteryan olan bir kişi, sağlık nedenleriyle vejeteryan olan bir kişi ya da diyetiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir kişi gibi kategorize edilmiş. Her profili görüntüleyen katılımcılara baktıkları kişilere karşı genel tutumları, kişilerle çıkma istekleri ve ne kadar erkeksi ya da kadınsı buldukları sorulmuş. Verilen yanıtlardansa vejeteryanların potansiyel flört partnerleri olarak daha az çekici görüldüğü çıkmış efendim. Araştırmacılarsa sosyal medya ya da tanışma uygulamalarında kesinlikle profile vejeteryan yazılmamasını önerdi. Hani böyle sevgili mevgi istiyorsanız. Ayrıca araştırmadan vejeteryanlara yönelik başka temel farklılıklar da bulunmuş. Bunlar arasında genel örüntü. Kontrol hedefinin en olumlu şekilde değerlendirildiği, sağlık nedenleriyle vejeteryan olanınsa en az olumlu şekilde değerlendirildiği, yani az flört edebilir, az cinsiyet uyumu, az erkeksi, yani en az erkeksi ya da kadınsı yönündeymiş. Katılımcılara gerekçeleri sorulmasa da araştırmacılar bunun nedeninin kişilerin benzer insanlarla çıkmak istemelerinden kaynaklandığı yönünde. Vejetaryenlere kıyasla beslenme tercihlerinden bahsetmeyen kişilerle ilişki kurmayı tercih etmenin nedeninin insanların romantik ilişkilerde kendilerine benzeyen kişilere ilgi duymaları olduğu öne sürülmüş. Evet, bu olay var, insanların kendine benzeyen kişilerle, bu hem flört etme hem de hani böyle evlilikte de eş aramada da yani böyle bir, bazı özelliklerin kendisine benzemesini ister. Böyle bir durum yani, bundan sonra sorulduğu zaman vejetaryen falan demeyin. Peki mesela profile şey yapsak, hani et yerken mesela fotoğraf koysak. O bir etki eder mi acaba? Elinde et, böyle yemek üzeresin tam. O şekilde. Tabii bu da yapılmamalı ama en azından şu var, hani bu kesin, profile vejetaryen yazmıyorsunuz eğer vejetaryen olsanız bile.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe, Yeni Türk Telekom.

Ergen yansın bakalım da radyonuzdaydı. Çok keyifli bir şarkı. Namık Tınay Muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa katılabilirsiniz. Ondan sonra radyomuzun sosyal medya hesaplarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunlar bize keyif verir. Sayımızın artması hoşumuza gider tabii ki. Ve şimdi çok güzel bir şarkı seçilgül radyonuzda. Deli Yangın.

0: Melis Fis Yalan Radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız, aldatan sevgili olayımız var. Tabii yakayı vermiş, yani zaten yakayı ele verdiği için aldatan erkek oluyor. Aldatan sevgili oluyor, ya da öyle söyleyelim. Çünkü yakalanmamış olsa aldatılmış, aldatıyor diyemezsin. Yakalanmadı yani, yakalandığı için aldatan sevgili. Efendim akıllı saat ele vermiş. Ya şu teknolojiyi kullanabilmiyorsanız kullanmayın. Bilmiyorsanız kullanmayın derken, bilmiyorsanız bu gibi ince olaylarda hiç bu teknolojiyi karıştırmayın. Bak sonra yakalanıyorsunuz. 20 ayrı kişiyle mesajlaşırken yakalamış efendim. Maşallahı var bu arada, 20 ayrı kişi. Bayağı profesyonel aldatıcı. Efendim Avustralya'da Melbourne kentinde yaşayan 26 yaşındaki model Christina Podolyan, sevgilisinin kendisini aldattığını akıllı saat sayesinde öğrendiğini açıkladı. Akıllı saat sayesinde nasıl yani? TikTok'ta hikayesini detaylı bir şekilde anlatan genç kadın, başına gelenleri paylaşınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya büyük yankı uyandırmaya meyilli. Podolyan, olayın uçuş görevlisi olarak çalıştığı dönemde yaşandığını söyledi. İş seyahatlerinde olduğu bir gece en yakın arkadaşından gelen telefon her şeyi değiştirdi. Arkadaşı sevgili Fred'in bir kulüpte başka bir kadınla yakınlaştığını ve numarasını verdiğini iddia etti. Ulan arkadaşa bak yalnız. Dedektif gibi peşinde valla. Fred kendini şu sözlerle savunmuş sevgilisi. Sadece nazik olmak için numarasını aldım. Ya yoksa asla başka bir şey değil. Oho. Ya. Bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Ben nazik olmasam numarasını almam bak. Çünkü bir nazik erkek her zaman numarasını almalı. Herkesin önünde onu reddedemezdim diyor. Ha, kadın o zaman teklif etti. Numaramı alır mısın? Bu da baktı hani ortalık kalabalık. Herkes onlara bakıyor. Acaba ne cevap verecek diye. Kaba mı kibar mı olduğu, nazik mi olduğu ortaya çıkacak. Herkes bir anda böyle düşün, barda derin bir sessizlik. Herkes onlara bakıyor. Sahne mahne susmuş. Kimseden çıt yok. Acaba numarayı alacak mı, almayacak mı? Herkesin önünde onu reddedemezdim diyor. Nazik bir erkek olarak. Podolyan bu açıklamayı kabul ettiğini, ancak içten içe şüphelerinin giderek arttığını belirtti. Podolyan çok safmışsın yani. Ya vallahi çok safmışsın yani. Podolyan günler sonra Fred'in yatak odasında duran akıllı saatini fark etmiş efendim. Cihazın sevgilisinin telefonuyla senkronize olduğunu ve telefondan silinen mesajların saat üzerinde hala durduğunu keşfetti. Dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı. Ve işte o an. 20 kadın, sahte isimler ve ihanetin kanıtları. Ulan saatten de sileydin, arada onunla bakaydın bari. Podolyan saat üzerinden yaptığı incelemede Fred'in tam 20 farklı kadınla mesajlaştığını gördü. Üstelik mesajlar sahte isimlerle kaydedilmişti. Mesajlar arasında şunlar yazıyordu. Bu gece seni görmeyi çok isterim. Mesela bize şey olur ya, bir erkek arkadaşının adını yazar. Ya da mesela kadınsa bir kadın arkadaşının adını yazar. Mesela o şekilde kaydeder rehbere. Sonra çok saçma sapan şeyler görülür mesajlarda. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum, bir diğer mesaj. Bunu öğrenen Podolyan sevgilisiyle yollarını hemen ayırmış. Podolyan kadınlara uyarmış efendim. İçgüdülerinize güvenin diyor. TikTok videosunda yaşadıklarını anlatan Podolyan diğer kadınlara da şu mesajı verdi. Kadınlar, içgüdülerinize güvenin. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız haklı olabilirsiniz. Akıllı saat aldatmayı saklamak için iyi bir araç değil. Tabii şu da var, hani her içinizden geçen de doğru da olmayabilir. Yani onu da lütfen unutmayın. Hani vay benim içimden şu geçiyor, bu beni kesin aldatıyor deyip de günahını da almayın. Olay sosyal medyada büyük ses getirmiş. Yüzlerce yorum almış. Yani burada evet tekrar söylüyoruz. Hani teknoloji enteresan bir şey. Hayatınızı kolaylaştırıyor. Kesinlikle çok doğru. Ama bir taraftan hayatı kolaylaştırırken diğer taraftan çok büyük açıklar vermenize de sebep olabilir. İşte o yüzden eve giderken falan bir arada bir telefonu falan kontrol edin. Bir mesajlara falan şöyle bir göz atın yani. Ondan sonra eve gidin. Yani iş yerinizde son 10-15 dakikanızı buna mutlaka ayırmaya çalışın. Sonrasında daha büyük problemler yaşamamak için.

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi Alaağa'da değişiyor. Mazelli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Alaağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 12.79 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yeşim Salkın Başıma Bela radyonuzdaydı. Hanım beyler, mabucun ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde, her nereden dinliyor olursanız olun. Ve bakınız, drone'lar var biliyorsunuz, drone yani bende de var. Uçuruyoruz falan, işte kayıtlar yapıyoruz. Ben kamp videolarına falan kullanıyorum gibi gibi. Şimdi drone kullanmak, ben mesela kalabalık yerlerde pek sevmiyorum. Neden? Bir, zaten yasak. Hani izin almak gerekiyor, o ayrı. İkincisi, ne olursa olsun o bir cihaz yani, Allah göstermesin düşebilir. Hani evet, iyi cihazlar, iyi yapıyorlar bunları ama düşebilir yani, zaten düşüyorlar zaman zaman, görüyoruz da. Hani ben Allah çok şükür hani şahit olmadım kendimde. Bir kere benim bir arkadaş düşürmüştü, o kendi ama yani çarparak. Ondan dolayı biraz da korktuğum için yani şehir içinde tabii cezası da var, artık cezası baya baya da arttı bunların. Şehir içinde falan pek kullanmam yani. Ama bu çok enteresan, bak drone kullanıyor efendim, bir de sarhoş. Bundan dolayı bir ceza alabileceği hiç düşünmemiştim bir insanın. Sarhoşken drone kullanıp 104 bin lira ceza yedi. Bak, promil sınırını aşarak drone kullanan bir adam yaklaşık 104 bin liralık cezaya mahkum edildi. Ya drone kullanmak için promil sınırı oluyor mu? Bak hiç bilmiyorum bunları, vallahi bilmiyorum. Bu ceza türünün ilk örneği oldu diyor. Bak, İsveç'te bir klasik otomobil etkinliğinde bir drone'un pervasızca uçuşu yani kontrolsüz. Polisleri harekete geçirdiği drone sahibini bularak promil testi yapan polisler adamın yasal sınırların üzerinde alkollü olduğunu tespit etti. Mahkeme adamı otomobille aynı cezayı vererek yaklaşık 104 bin lira ödemesine hükmetti. Vallahi helal olsun. Sonuçta bir şey kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Promilden fazlasını almışsın mı, alkolün almışsın. Öde cezayı. Guardian'da yer alan habere göre 55 yaşındaki İsveçli adam Radvik kasabasında düzenlenen klasik otomobil etkinliğinde uçuşa kapalı alanda bile bak drone sürüşü yaptı. Etkinliği izlemek için kendi araçlarını uçuran polislerse adamın drone'unu sıra dışı şekilde ve yasaklı bölgede uçurduğunu fark ederek kendisini tespit etti. Yapılan sorguda adamın kanında 0.69 promil alkol tespit ediliyor. Suçu da arkadaşına atmışım. İlk olarak drone'u kendisinin kullandığını kabul eden alkollü adam, işin ciddiyetini fark edince drone'u alkollüyken uçurmadığını söyledi. Ben uçurmadım memur bey. Ceza yiyeceğini anlayan sarhoş adam sorgu süreci uzayınca suçu orada olmayan bir arkadaşının üzerine atmaya çalıştı. Arkadaşı da yok orada yalnız. Yani suçu birine atıyor ama o kişi de yok piyasada. Mahkeme ise adamı suçlu bularak alkollü araç kullananlara verilen cezanın aynısını uyguladı. Kararın ardından bir İsveç televizyonuna konuşan savcı ise böylesi bir davanın ülkede ilk kez görüldüğünü ve karardan memnun olduğunu söyledi. Yani alkollüyken bir zaten bak milleti orada da bak aynı şey var. Hani yasaklı bölgede uçuruyorsun, onu zaten yapmaman gerekiyor. Onun zaten bir cezası var. Burada da yani ne kadar bir şu an bize de baya baya cezası arttı onun da. Diğer taraftan bir de alkolü kullanıyorsun. Her açıdan, hangi açıdan bakarsan bak, pozisyon tamamıyla offside yani. Hal böyle olunca kusura bakma ama bu cezayı da yemen gerekiyor tabii doğal olarak.

Toner Arıca yeniden tanışalım da radyonuzdaydı. Gerçi hani bittikten sonra yeniden tanışmaya kalkmak ne kadar doğru olur onu bilemiyorum. Hani biten bitmiştir, giden gitmiştir. Ya da bir söz var hani giden gider, gittiği gün biter diye. Bizdeki klasik atar cümlelerindendir. Esasına baktığınız zaman da gayet doğru bir sözdür. Namütenayi muhabbet devam ediyor ve şimdi Şimal Radyonuzda Ucuz Roman.

Sarı Kabadayı Yangın Yangın Radyonuzda. Efendim bakınız, kalıcı alışkanlıklar nasıl oluşturulur demiş. Zamanla. Yani sürekli yapılarak, tekrar edilerek, öyle olmuyor mu? Bak, 7 altın kurala dikkat denmiş. Kalıcı alışkanlıklar oluşturmak ve yeni hedeflere ulaşmak herkes için zorlayıcı olabilir. O yine kişisel gelişime geçiyoruz. Hazır mısınız? Motivasyon psikoloğu Dr. Taylor. Başarılı ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmanız için bilimsel temellere dayanan 7 altın kuralı açıklamış efendim. 7 altın kural, bakın. Kalıcı alışkanlıklar oluşturmak istiyorsanız 1. Güne erken başlayın. Bu mevzu evet önemli yani. Bakmayın siz şikayet ediyoruz belki ama gün doğarken uyanmak gerekiyor. Vallahi en geç yani. Gerçi günümüzde hani zaten uyandığımızda gün doğmamış oluyor, ayrı bir şey de. Normal şartlar altında bahsediyorum yani. Yeni bir alışkanlığa başlarken mümkün olduğunca erken saatleri tercih edin. Sabah insanı olmasanız bile gün ilerledikçe enerjinizin azalacağını unutmayın demiş. Alışkanlığınız yerleştikten sonra zaman konusunda esneklik gösterebilirsiniz. 2. Ödülü hemen beklemeyin diyor bak. Kimse aylarca pastadan uzak kalmak istemez. Ancak herkes daha fit bir görünüme sahip olmayı arzular. Ödül geciktikçe motivasyonun düşmesi kaçınılmazdır. Kilo verme hedefiniz varsa gelecekteki zayıf halinize odaklanmak yerine egzersiz yapmanın ve aktif bir yaşam sürmenin sağlığınıza nasıl fayda sağlarına odaklanın diyor. Çünkü direkt hani kilo vermeye hedeflenirsen hani ona daha vakit var. Yani daha doğrusu iyi bir görünümü hedefliyorsan ona vakit var. Direkt olarak onu hayal etme diyor, daha ulaşılabilir şeylere. Küçük adımlarla ilerleyin demiş 3. sırada. Bazen bir işe başlamak onu sürdürmekten daha zor olabilir. Büyük bir hevesle kendinizi psikolojik olarak yıpratmak yerine daha küçük hedeflerle başlamak işinizi kolaylaştıracaktır diyor. 4. sırada bak, istikrar her şeydir demiş. Yeni bir hobi edinmek ve onu kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmek için istikrar çok önemlidir. Bir hobiyi belirli bir eylem veya mekanla ilişkilendirmek işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin dil öğrenme uygulamasını her sabah kahvenizi hazırlarken kullanabilirsiniz demiş. 5. sırada kendinizle yarışın diyor. Başkalarıyla rekabet etmek bazıları için motive edici olabilirken sonuçlar her zaman sizin kontrolünüzde olmayabilir. Kendinizle rekabet etmek daha çok çalışmanızı ve kişisel gelişiminize odaklanmanızı sağlar demiş. 6. sırada keyif faktörünü unutmayın diyor. İnsanları sadece mantık motive etmez. Şunu yaparsam şöyle fayda sağlarım düşüncesi o işi sürdürmenizi sağlamayabilir diyor. İşin eğlenceli yanlarını da hesaba katarak kendinizi motive edebilirsiniz. 7. ve son sırada değişimin kendisi olun diyor. Uzun vadeli bir değişim için kendimize ne olmak istediğimizi sormalıyız. Kendimin kendinden haberi yok ki benim. Ben uzun vadeli bir değişim için kendime ne olmak istediğimi sorsam yat uyu der bana mesela. Şimdi benim kendimde de bir sıkıntı var bu konuda. Hakikaten sorsam bunu yani uzun vadeli bir değişim için ne yapalım sevgili Mahmut'cum desem iç ses içime, kendi kendime. Çek yorganı uyu diyecek, biliyorum. Kendimi biliyorum çünkü. Kendinizi çalışkan biri olarak görmek istiyorsanız tembelliği bırakıp gerçekten çalışmanız gerekir diyor. Hadi canım. Uzun vadede gerçekten çalışkan biri olacaksınız demiş. Bunlar bakınız neydi? Kalıcı alışkanlıklar elde etmek istiyorsanız. Kurallar bunlar. 7 altın kural zor mu? Bir kısmı yani tırvırı. Bir kısmı evet hani kendimizi... Ya biraz da şey herhalde ben yani akışa bırak ya olur mutlaka. Yani bir şeyi eğer gerçekten istiyorsan bak kalıcı alışkanlıklar. Bu formüller iyi eyvallah hoş güzel de. Hani bir şeyi gerçekten istiyorsan olur. Yani onu oldurursun bir şekilde ama gerçekten istemen lazım. Öyle lafta dilin ucundan evet istiyorum işte ne diyordu burada mesela kilo vermekten bahsediyor değil mi? Evet kilo vermek istiyorum diye deyip ondan sonra pastaya gömülürsen o iş olmaz kardeşim. İstediğin kadar sabahın köründe kalk, istediğin kadar gece erken yat. Yani hiçbir faydası olmaz onun. Önemli olan hakikaten istiyor olmak. Mevzu tamamıyla bu.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alaa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde, bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.
6: Arabam! Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
10: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.